0: Sen okuyun. Ve hacı numaralar kongres. Ali, ekonomi, postal, nedir, ikna edildiği şey mi var?
1: Çünkü bir şey mi yok ya?
0: Doğru işte.
1: Doğru işte.
0: Yes. Ali, ekonomi, postal, nedir, ikna edildiği şey mi
1: var? Ya da postal, nedir, bak, yes. Kuşal, başka.
0: Yes. Ayrıca, acilidir, bir şey.